Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuysun deramın.

reçama. Bakın ya dediler abi şahret edesler. Kusuma dedi dersim acelin, kusuma dersim acorin. Ne dişe ederim sen evlekler vurmuşsun. Yeke kurmanca, yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum yandacı idi. Türkiye mi diye ki benzer abi çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeje nakandile. Gerdemler acı da kondurayım tabi çartıyla bildim sen aşka faizi bir vermir. Tarı teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela kuda tavan dedi kim Ramizan'a gildi. Ve ve şekerin yanakı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdin. Ekhap kap geber kuharam ne kerem kim geli havan okun o çıkavurin. Mesut ve terezu terez bağırır. Kuvvet yavşamın akıya alıkı makin rıkkı. Vaydel, vaydel, vaydel, vaydel, vaydel, vaydel, vaydel, vaydel. Akhle, arabe, misur rasu bir rabine. Bayi kurul bayi, şer kurul bayi, garbi çöpür rasu meteğe gimine. Aziz şümini cemiyan gaziyet acem emdiye kapın zıra ve çöpün zıra. Porkeşin nav kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyalo

Hapsalemi tamam ede heşir avdaleri deri mana bavetim egelo vesmin emne de sehvavetin avrasulya. Bu sefer de tavanı dikim ramişana gildi megulü yana ve Muhammed'i

0: Rouge, rouge, rouge. Vamos, Dani.
1: Dele, mano, mano, mano. Che sonde.
2: Çekip konuşuyor lan.
3: Babalar önce müjdem isterim.
2: Bravo! Oğlun oldu!
3: Ne?
2: Oğlun oldu!

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.

Yaşını yedi yaşını hoş diye yaşını var içe mani kan yapışını da kalı kalı. Zahri zahri ciddi gümme gümme bir tere bir tere bambi mamuru çama. Bakın ya dedi la bir şahre dedi saz kuşum edeli desim acili cüme desim acorin. Nedi şehirleri bir sene reklam rüzünü yeke kurmaca yeke acemme yeke. Ezan usulü asibin raçumir cem yandan ciddi tırken mi diyeke benzer abi çabı gül abis mi teyli çapıl bireyce porke jenal kandile. Gerdanlara cüda kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara değerdir bazı bir adı fırı kemin evesi ihvabi dina varış gülya. Mesel kudar tavan dedi ki mrami şanı gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber buhara le kerem kim geli havan oldu no çıkavarın. Mücid ve terezü terez bağırak ve diyem şemana hiyalu kamakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. به ظالمه تونو زانی که لو به اسمگه فریدی را بیشم اینا کار کار جهد لمه لمه حق سالمه تمام از حیثی رو عبداله لدر ایمان فاویده مگه لو به اسمگه منه دست خوابیده ناورش گلیا بسر خدا توانده دکم را میشانه گلده میگولی یا ناغی وحمدی لدر زهد حاکمی شمنه داره بیلی کرم کم لی عرب این زانی مشید به ترز و ترز باقی را گودیم شمه دا خیال به اسمگه مدر دا کل بخیال جهد خمه وی دل آخ وای دل دل وای دل.

ey evina dili min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru dera.

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek, bükev nevi dozeda, o an dozat da bernedin. Zilan, eri zilan.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Babadan
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!